0: ya. Şimdi sabahın yatırımı bu maça en kan sonra indik. Google'a yardımın. Bir yere yatayım. Ayı ışığın maçını telefonu gider. Yakın uzağı onun için Fatma kaderinizi. Fatma kaderinizi bırakayla bırak. Yoruldan sonra. Bu yukarı sonra siz nasıl kanalımızı sorardan olacak bu sizi. En tek intensiyon tarih matik bir Fatma'yız.
1: Fatma kaderinizi.
0: Fatma kaderinizi. Fatma kaderinizi. Fatma kaderinizi. Fatma kaderinizi. Fatma kaderinizi. Fatma kaderinizi. Fatma kaderinizi. Fatma kaderinizi.